ahlak şarkı sussun. Bensem suçlu, Tanrı sussun. Oysa suçlu, herkes sussun. Ben buyum. Kendim kendime söyledim, ben buyum.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yapar.

0: giderken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjaçoro FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo

해제 진제비 카데 그릇 빼앗 인제비 해제 yalandan gündüz felekten gece

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon

0: operasyon gerçekleştirildiğini, 32.882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Kalbim.

Bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin

0: ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Sıradan bir radyo ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

0: Mehmet Fatih Kacar 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Geçermiş tüm her şey bir anda.

0: Kasa götürürsen süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuş. Radyo Kuş.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim itibarıyla boşalttığını açıkladı. Karadeniz açıklarında drone saldırısına uğrayınca 10 kişilik mürettebata tahliye edilen Fortis adlı Rus bayraklı kuru yük gemisi sürüklenip Giresun'un Keşap ilçesi açıklarına ulaştı. Sahil güvenlik tarafından Giresun limanı açıklarına çekilen geminin dumanı tüten ambarına ekipler müdahale etti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

0: yaşım artsa.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar, beyler, yeni haftadan herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum.

12 Eylül 2026 Pazartesi gününden herkese selamlar. Bir kez daha günün sevilen şarkılarını sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü mikrofonlarınızdayım. Mikrofonlarımız aracılığıyla daha doğrusu kulaklarınıza ulaşıyorum. Keyifli anları sizlerle geride bırakıyoruz. İyi müziğe güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anlara eşlik etmeye devam ediyoruz. Lionel Messi yayımlanan bir videoda geleceğin yıldızı olarak gördüğü 10 genç futbolcuyu sıralamış değerli dinleyenler. Serinin 3. bölümünde paylaşılan listenin ilk sırasında Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun da yer alıyor. Arjantinli yıldızın Türk futbolcularını listesine alması ise bu kez ilk değildi efendim.

0: Günün sevilen şarkılarıyla festivalle yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Messi futbolun geleceğine damga vurması beklenen 10 genç yıldızı sıraladı dedik. Listede değerli dinleyenler, milli futbolcumuz Can Uzun da yer aldı. Bunun yanı sıra Arjantinli Thomas Aranda, Meksikalı Gilberto Moro, İngiliz Dunlin gibi isimler de bu listede yer alıyordu. Messi serinin önceki bölümünde de Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı da genç yetenekler arasında göstermişti. Can Uzun'un listeye girmesiyle Messi'nin öne çıkardığı Türk futbolcuların sayısı da 2'ye çıkmış oldu.
1: Ne bir eksik, ne bir fazla. En başından kaybettim.

Hanımlar beyler, herkese bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ettiğimiz şu dakikalarda unutulmaz anlara eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Bu güzel günde güzel şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. İyi müziğe keyifli bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

Danimarkalı gezgin Patterson 10 Ekim 2013'te uçağa hiç binmeden yola koyuluyor efendim ve 26 Temmuz 2023 itibariyle ülkesi Danimarka'ya dönüyor. Kendi hazırladığı listedeki 203 ülkenin hepsini karadan ve denizden dolaşarak gidiyor. Pedersen'in 203 ülkelik listesi Birleşmiş Milletler üyelerinden de daha uzun bu arada. Başlangıçta en fazla 4 yılda döneceğini düşünüyordu vize sorunları, siyasi karışıklıklar ve salgın planını epey bir uzatmış. Sadece karayoluyla 2013'ten 2023'e tam 10 yılda dünyayı dolaşmış diyebiliriz gezgin için.

Hanımlar beyler, hafta başından herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel diyoruz çünkü sarı yazı keyifle geride bıraktık. Nedir sarı yazı efendim? Ekim'in ortasında denize girdik değil mi neredeyse? Ege'de, Akdeniz kıyılarında denize girenleri gördük. Ancak sıcaklıklar artık tam anlamıyla düşüyor. Yurdun artık her bölümüne yağış ve soğuklar geliyor, hatırlatalım. Pazartesi ve salı itibariyle başlayan yağışlar yurt genelinde çarşamba.

Hanımlar beyler, sarı yazın böyle iliklerimize kadar hissedildiği bir hafta sonunu geride bıraktık ama bugün itibariyle artık yağışlı bir haftaya, yağışlı bir döneme başladık. Yurdun dört bir yanında da yağış etkili olmaya devam ediyor ve hafta boyunca haritamı incelediğimde de yurt genelinde cuma gününe kadar yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. O yüzden hatırlatmış olalım. Herkese güzel bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizleri dinleyen ve keyifli şarkılarla unutulmaz anları bizlerle geride bırakan tüm dinleyicilerimize de selamlar bir kez daha. Dün Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından zirve yarışında hareketlenme arttı diyebiliriz efendim. Galatasaray 16 puanla Türksel Süper Lig'de zirvedeki yerini korurken Beşiktaş 15 puan. Puanla ikinci sırada, Ahmet 14 puanla üçüncü sırada ve dördüncü ve beşinci sırada da 13 puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveyi takip ediyor. Eyüpspor, Göztepe ve Samsunspor ise bu sene maalesef birazcık başarısızlıklarla öne çıkıyor diyelim. Küme düşme hattında bulunan 3 takım da mağlubiyet üstüne mağlubiyet almaya da devam ediyor.

Hanımlar, beyler, muhteşem bir hafta başlangıcında keyifli anları sizlerle geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Haftanın ilk çalışma gününde keyifli şarkılarla haftaya muhteşem bir başlangıç yaptık değerli dinleyenler. Keyifli anları sizlerle geride bırakabilmek adına iyi müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Kısa bir müzik aramız var, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya güzel bir başlangıç yapabilmek adına buradaydık. Orada olan herkese muhteşem bir gün dilerim. Yarın haftanın ikinci gününde yeniden görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

geçtiğinde kendi hayatına yeniden dönebilir. İşte o gün sessizliğin içinde başka bir güç bulur. Artık herkese kendisini kanıtlamak zorunda hissetmez. Kimin ne düşündüğünü kontrol edemeyeceğini ama kendi duruşunu koruyabileceğini anlar. Ve içinden şöyle der. Ben kim olduğumu biliyorum. Öyle ya, kişi kendini bildikten sonra ben kim olduğumu biliyorum. Hatalarım varsa onlarla yüzleşirim. Ama başkasının hakkımdaki her düşüncesini değiştirmek için kendimden vazgeçmem. Sevgili dostlarım, bazen insan susar. Çünkü söyleyecek sözü kalmadığından değil, artık huzurunu kaybetmeye değecek bir tartışmanın içinde olmak istemediğinden. Yani astar yüzünden pahalıdır ya bazı şeylerin. Biraz da ondan. Dilerim sustuğumuz yerde içimizde kin değil, ferahlık büyüsün. Zamanı başkalarına ders vermek için değil, kendimizi iyileştirmek için kullanalım arkadaşlar. Ve günün sonunda bizi kıranların ne anladığından önce, bütün yaşananlara rağmen nasıl bir insan olarak kalabildiğimize bakalım. Önemli değil mi?

sanırım Türkler Geliyor albümümde yer verdiğim, benim de çok sevdiğim bir çalışma. Hatta bunun uzun versiyonu TRT Müzik'te sevgili Türkü Çevik'le birlikte düetimiz de var. Murat İnce, Türkü Çevik ihtiyacım var, bana acıma yar yazarsanız, türküyle birlikte canlı performansımızda izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Daha ben bu eseri, şimdi çalacağım sizlere eseri, albümü okumadan önce TRT Müzik'te sevgili Türkü Çevik'le düet olarak yapmıştık. O ihtiyacım varı söylemişti. Ben, bana acıma yar, bu şiirimi şimdi size dinletireceğim, şiirimi söylemiştim. Çok güzel olmuştu. Özellikle türkü eserinin ilk bölümünü söyledikten sonra, araya girip ben şiir okuduktan sonraki son çıkış bölümünde türkünün söylediği performansı, şiirin, sözlerin ne kadar etkili bir güç yarattığını, ne kadar derin duygulara sürüklediğini türkünün yorumunda fark edebilirsiniz. Benden geliyor Murat İnce, bana acıma yar. Ümit ederim beğeneceksiniz. Bilmeyen kardeşlerimiz de arada böyle dijital mecralarda, hani YouTube başta olmak üzere bütün dijital mecralarda, dünyada 400-500'den fazla dijital depoda eserlerimiz mevcut. Murat İnce diye arattırırsanız albüm eserlerimi de dinleyebilirsiniz. Dinlemeyen kardeşlerim için söylüyorum. İşte onlardan bir tanesi Bana Acıma Yar Geliyor. Aç radyonun sesini. Sözler bana ait. Beste Volkan Sönmez, yine solist Volkan Sönmez.

Ve sen de gidersen yaşamak zehir olur yar. Ağla gözlerim, titrek bir keman teli gibi ak içime. Ey gözlerim, gülmek yarım umutlara asılı kalmış. Sevmek gitmelere ve vuslat mahşere kalmış. Benim canım gözlerim, canım.

Görüşmeler bir kader mahkumunun beklemelerine, yumruklarını sıkmalarına, demir parmaklıklar arasında kalmalarına, bitimsiz avlu voltalarına ve gelmeyen görüşçüsünün vefasızlığına rehin kalmış ya, rehin kalmış ya. Gülmeler söz verenlerin yalanlarında ve senin gelmemelerinde saklıyor. Üzün gözlerinde pınar, acı benim gözlerimde saklıyor. Kaç cuma, kaç vakit, kaç hafta, kaç yıl geçti saymadım. Gelmedin yar. Ve sen de anam, babam, kardeşim, bacım gibi gidersen ve yasak olursan vatanım gibi bana, göğün mavisi de ağlar bana yar. Yar burada yer demir, gök bakır. Burada güneş gülmez, burada günler geçmez yar. Bir de gelmezsen eğer, sabır dualarım kanar. Şiirlerim, sözlerim ve gözlerim.

Bana acıma. Acılarımla beslenme yar. Ve yaşadıklarım ve yazdıklarım, bir de söyleyemediğim gözlerimdeki hüzün yüzüme bakıp bakıp kalbinde beni sakın böyle yaşatma yar. Geleceksen, bekleyeceksen kalan yıllarımı, dur öylece bıraktığım gibi yar. Yar bana dağlar taşları ağladı. Her akşam üstüme kapanan kapılar, ses geçirmeyen çift camlar, demir parmaklıklar, boşuna heder olan geçip giden gençliğim, senden bir çift söz gelmeyen pulsuz mektuplarım, ciğerlerimi heder eden dumanım ve her defasında hastaneye ulaşmayan dilekçelerim ağladı ya. Tütün geçmiş ciğerlerime, derman kalmamış dizlerimde. Bir bak, bir bak şu gözlerime, kulak ver sözlerime. Öldüm yar, söz vermiştin, bekleyecektin, gelecektin ve bir ömür sevecektin ya. Kaç yıl geçti saymadım, yaptıklarını yazmadım, acıları içime attım ama sen gelmedin ya. Vefasızlığın sonbahar, gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve sen benim yazım, vuslatı kışa çevirdin ya, kışa çevirdin ya.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar

içinde medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm, kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim, senden sonra yok sevenim. Kora düştüm, küle döndüm, toprak oldum, bin kez öldüm. Suyum sendin, çöle döndüm, senden sonra bin kez öldüm. Ömür bitti, gülüş düştü, yüzüm küldü sen giderken. Duam küstü, eller düştü, gülüm öldü sen giderken.

Düştüm kaldım senden sonra. Tutan yok ki senden sonra. Aklım gitti, fikrim bitti. Düştüm kaldım senden sonra. Yar dur, can dur, ne olur dur. Gitme, bitme, beni alma. Senden ayrı, senden gayrı. Koma yalnız bir başım. Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim. Senden sonra...

Efendim devam ediyoruz. Yasin Kılınç kardeşimizin isteği yayında. Musa Işık, Bilemiyorum. Cezayı aslana, hasreti kardeşe sor. Ben Gülveren'den Yasin Kılınç, Miraç Kılınç ve Yeni Doğanlı Patır'a ve tüm dostlarıma gelsin bu güzel çalışma dedi. Yasin Kılınç'ın isteği yayında. Musa Işık, Bilemiyorum. Cezayı aslana, hasreti kardeşe sor. Ben Gülveren'den Yasin Kılınç, Miraç Kılınç ve Yeni Doğanlı Patır'a ve tüm dostlarına gelsin.

0: güzel çalışma. Yasin Kuluncu'nun isteği yayında efendim.
1: Başımdan gitmiyor hayatın çilesi ya. Anlamsız geliyor yarınlar ve ötesi.

ve yamalı kaderim karalı. Sanki acının durağı

Süleyman Şahin ve arkadaşlarına selam olsun. Birazdan Süleyman Şahin için şarkılar çalacağız. Dostlar radyo başındadırlar, öyle ümit ediyoruz. Süleyman Şahin'in bütün kardeşlerine selam var. Radyonun başına arkadaşlar dedi Süleyman Şahin. Gece sakin.

geçiyor bugün. Hafta başı niye böyle oldu bilemedim. Bakayım bir. Ama cumartesi pazarı hareketli geçirdik. Hafta başı da normal

0: Radyo.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Sevgili dostlarım, gecemiz devam ediyor. Gelen mesajlarınız var. Gece 1'e değin her gün yayındayız. Akşam 19'dan itibaren biliyorsunuz. Fatma'dan sevgili MÇ'ye seni seviyorum, şirketteyim mesajı var. O ilk gün bana yakan kısık gözlerinle bir kerecik baktın ya ruhuma. Temel çivisi çaktın, mutluluğu seninle tattım. İyi ki varsın ve ben hep yanındayım dedi Fatma sevgilisi MÇ'ye. Seni çok seviyorum dedi. Annesinden MÇ'ye Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum mesajıyla birlikte Allah'ım yüreğimin en değerli emaneti olan yavrumu gözümle görmediğim her yerde sana emanet ediyorum. Tevekkül güzeldir. Emin ol, hayır da şer de sebepsiz değildir dedi annesi MÇ'ye. Murat abi hayırlı geceler. Hayırlı yayınlar dilerim. Ben Sedat Öztürk. Buradan benim ömrüm olan kadın Beyza Nur Güncel. Şarkıyı sana armağan etmek istiyorum. Ömrüm sesine, yüzüne hasret olsam da kalbimin sesiyle günleri geçirmeye çalışıyorum. Seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum. Biraz daha sabır az kaldı. Sedat Öztürk kardeşim, bu şarkı canım eşime armağanım olsun. Seni çok seviyorum canım. Bunu sakın unutma, olur mu? Murat Göğe Bakan vurgunu mu istemiş Sedat Öztürk. Hemen Sedat'ın isteğinin ardına sevgili kardeşim Süleyman Şahin'in dostluğun ne olduğunu anlattığı mesajlarıyla birlikte iki tane güzel isteği var. Onları göndereceğim. Süleyman Şahin ve arkadaşlarına selam olsun. Süleyman Şahin'in dostlarına çok çok selam var. Radyo başına arkadaşlar dedi. Biz vurgunumu göndereceğiz. Sedat Öztürk kardeşimin yüreğinden isteğini yayına alıyorum. Hayırlı yayınlar dileğin için Sedat'ım, çok teşekkür ederim. Sedat dedi ki, Sedat Öztürk, buradan benim ömrüm olan kadın Beyza Nur Güncel, şarkı sana geliyor. Ömrüm sesine, yüzüne hasret olsam da kalbimin sesiyle günleri geçirmeye çalışıyorum. Seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum. Biraz daha sabır az kaldı dedi Sedat Öztürk ve bu şarkıyı canım eşime armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Beyza Nur diyor. Canım bunu sakın unutma, olur mu diye de bitirmiş Sedat Öztürk Beyza Nur Güncel kardeşime gönderdiği mesajında böyle seslenmiş. Ve sevgili Murat Göğe Bakan'dan vurgunu da Sedat Öztürk canı eşi Beyza Nur Güncel kardeşimize armağan etmiş. Şarkı geldi. Hasretle, sevgiyle yol gözleyen vuslata susamış kardeşlerime armağan olsun. Sedat Öztürk'ün yüreğinden canı eşi Beyza Nur Güncel, sana geldi abim. Aç radyonun sesini. Allah kavuştursun.

ve devam ediyoruz. Süleyman Şahin'den Gökhan Bahar, Yarın Adı Hasretmiş adlı bu güzel çalışma dostlarına geliyor, kardeşlerine, arkadaşlarına. Musa Şahin, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçel, Dilovan Çelebi, Kadir İlhan, Öztürk Balaban, Buğra Kaleli, Koray Helki, Kenan Başıbütün, Efe Temiz Yürek, Onur Kaplan, Eray Palabıyık, Mami Özmen ve Melih Yürekli'ye armağan olarak geldi. Yarın Adı Hasretmiş, Gökhan Bahar söylüyor. Süleyman Şahin dostlarına, arkadaşlarına gönderdi ve dedi ki, bazı dostluklar vardır, ne zamana yenilir ne de mesafeye. Gönülden gönüle kurulan bağımız hiç eksilmesin, yolunuzda, bahtınızda açık olsun dedi Süleyman Şahin. Canlarına, kardeşlerine, dostlarına bu güzel çalışmayı armağan etti. Aç radyonun sesini. Süleyman Şahin ve dostlarına selam olsun.

Yarın adı hasretmiş, yarın adı çilekmiş, yarın adı kadermiş, ben anlamadım.

0: hasretmiş, yarın adı şiirmiş, yarın adı kedermiş, ben anladım. Yarın adı hasretmiş, yarın adı çiğneymiş, yarın adı bir of demekmiş, ben anladım.
1: Of, eller sevdim mutlu oldu, ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış, bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak, bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni filarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim. Bilemedim. Bilemedim.

0: Neymiş? Ben anladım.
1: Ben her gece sana uyanıyordum.
0: Yarın adı hasretmiş, yarın adı kendim.
1: Düşürüyordum düşlerimden.
0: Yarın adı çiğ.
1: Oysa ki sadece sevmek istiyordum ve sarılmak alabildiğine düşmeden. Sonra beyaz bulutlar çıkıyordu karşıma. Bir sen oluyordun iki gözüm, bir de ben. Ve düşüyordum düşlerimden iki gözüm. İki gözüne, Süleyman Şahin'e iki gözünden.
0: Yarın adı çiğneymiş, ben anladım.
1: Süleyman Şahin'den yine Azer Bülbül Toprak. Süleyman Şahin'den Azer Bülbül Toprak adlı bu güzel çalışma. Dostları, arkadaşları, kardeşleri Musa Şahin, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tuncel, Dilovan Çelebi, Kadir İlhan, Öztürk Balaban, Buğra Kaleli, Koray Helki, Kenan Başıbütün, Efe Temiz Yürek, Onur Kaplan, Eray Palabıyık, Mami Özmen ve Melih Yürekli'ye armağan olarak geldi. Ve dedi ki Süleyman Şahin, hayatın yükü ağır olsa da insanın sırtını yaslayacağı dostları varsa gönlü yıkılmaz diyor Süleyman Şahin. Selam olsun uzakları yakın eden güzel dostluklara. Çok güzel. Hayatın yükü ağır olsa da insanın sırtını yaslayacağı dostları varsa gönlü yıkılmaz. Selam olsun uzakları yakın eden güzel dostluklara dedi. Süleyman Şahin'den Azer Bülbül Toprak dostlarına geldi Süleyman Şahin'in.

bir fotoğraftan yüzüne dokunmak isteyeceğim hiç aklıma gelmezdi iki gözüm. Bir dağ başı sessizliği yankılanıyor kulaklarımda, yoksun. Çoğu kez sesin, son bakışın, son, işte o son. Ve son kez dönüp bakmayışım, kanatıyor bu soğuk iklimi, bir de yüreğimi ve yüreğim içindeki can evimi, iki gözüm. Ellerin ne kadar güzeldi, hala öyle güzel mi? Gözlerin yine derin bakar mı? Yoksa mat ve donuk mu? Hüznün hüznümdür. Boş ver beni iki gözüm. Hüznün hüznümdür. Boş ver beni iki gözüm. Süleyman Şahin'e Caner Gülsüm düeti, gözleri kömür karası. Armağan olsun. Bazı özlemler var ki insanın içine sessizce yerleşir. Ne geçen zaman unutturur ne de uzaklık azaltır. Bazen bir hatıra düşer aklına. Yüreğin yeniden sızlar. İçimde sana söyleyemediğim nice söz. Kavuşacağımız güne sakladığım nice duygu var. O zamana kadar şarkılarımız sana eşlik etsin. İki gözüm, iyi geceler. Süleyman Şahin'e armağan olarak geldi. İki gözünden Caner Gülsüm, gözleri kömür karası.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Ahmet Temiz kardeşimin Gece Çeyrek Geçe, bu gece çeyrek geçe. İnşallah güzel bir isteği var dostlarına. Ahmet Temiz kardeşimin başta Can Göksuoğlu'na ve dostlarına saat 12 çeyrek geçe güzel bir isteği var. Radyo başında olun. Selamları var hepinize.

0: Hatta en sevmediğim adamlar dostlarını, arkadaşlarını satanlardır. Dostluk var ya dostluk, öyle ince bir şeydir ki dostluk kazanması yıllar sürer, kaybetmesi saniyeler. Bir kere dostunu kaybettin be, aynı sevgiyi katiyen bir daha bulamazsın. Ne demiş Yüce Mevlana? Ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim, ruhumla. Çünkü ruh ne durur ne de unutur.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Sevgili dostlarım, bazen bir insanın geçmişini bilmeden yalnızca bugününe bakarak hüküm veriyoruz. Şu ön yargıları bir kaldırsak mı? Oysa kim bilir o insan hangi geceleri tabağa bağladı ha? Hangi acılarını kimseye anlatamadı? Kaç kez güçlü görünmek zorunda kaldı da yalnız kaldığında sessizce dağıldı. Dışarıdan baktığımızda yalnızca bir yüz görüyoruz. Oysa her yüzün arkasında anlatılmamış bir hikaye. Her suskunluğun içinde söylenememiş cümleler var. Hele bir de insanın hayatında duvarlar varsa. Vay vay vay vay. Bazen taş duvarlar, bazen insanların ördüğü duvarlar, bazen de geçmişin insanın yüreğine bıraktığı görünmez duvarlar. İnsan bulunduğu yerden çıkabilir ama yaşadıklarını bir anda geride bırakamaz. Kapılar açılır, yollar değişir fakat bazı hatıralar uzun süre insanın peşinden gelir. İşte bu yüzden dostlarım, bir insanı yalnızca düştüğü yerle tanımayalım, olur mu? Belki bugün sessizdir ama içinde kopan fırtınaları bilmiyoruz. Hı? Belki geçmişinde hatalar vardır ama o hatalardan ne öğrendiğini de bilmiyoruz. İnsanı anlamak, yaptığı her şeyi onaylamak değildir ki. Onu tek bir hataya mahkum etmeden değişebilme ihtimalini de görebilmektir. Ne dersiniz? Çünkü hepimizin geçmişinde keşke dediği bir şeyler var. Hepimizin yeniden yapabilse farklı davranacağı anları. Hı? Kimi hatasının bedelini ağır ödemiştir, kimi hala geçmişiyle hesaplaşıyordur, kimi kendisini anlatacak birini arıyordur, kimi de artık kimseye bir şey anlatacak gücü bulamıyordur. Peki, bir insana yeniden başlayabilmesi için hiç fırsat tanımazsak ondan nasıl değişmesini bekleyebiliriz? Hı? Elbette yapılan yanlışların sorumluluğu var. Kırılan kalpler, çiğnenen haklar, görmezden gelinmeler. Hı? Ama adaletin yanında merhamete de yer açabilmeliyiz arkadaşlar. Bir insanın geçmişini bilmek, onu yargılamak için değil, bazen neden bu kadar sustuğunu anlayabilmek için de gereklidir. Ümit ediyorum anlattıklarım bir nebze de olsun sorularınıza cevap oluyordur arkadaşlar. Canlar duvarlar ardında kalan yalnızca insanlar değildir. Bazen bir özür, bir dostluk, bir aile hatırası, hatta insanın kendisine duyduğu güven de geçmişin ardında kalır. Ama hayatın en güzel tarafı şudur. İnsan geçmişini silemese de geleceğine başka bir yön verebilir.

0: Geçmişimiz nereden geldiğimizi anlatır. Bundan sonra kim olacağımızıysa yalnızca geçmişimiz belirlemek zorunda değildir. Dilerim birbirimize bakarken yalnızca yaralarımızı değil, iyileşme çabamızı da görebiliriz. Çünkü bazen bir insanın hayatında yapabileceğimiz en büyük iyilik ona acımak değil. Bütün yaşadıklarına rağmen yeniden ayağa kalkabileceğine inanmak ve bunu kesinlikle hissettirmektir.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
0: Atakan Dokumacı kardeşimin yeni düştüğü mesajı Doğukan Dokumacı'dan Sercan Kocaman'a. Oralar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Elbet bir gün abim, dedi Atakan Dokumacı. Doğukan Dokumacı'dan Sercan Kocaman'a. Oralar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Elbet bir gün abim, dedi Doğukan Dokumacı Sercan Kocaman'a. Atakan Dokumacı'nın panelinden gelen mesaj da böyleydi. Bugün erken düştük. Hadi hayırlısı bakalım.

0: anladım ki anlık bir tebessümdüm yüzüne konan ve bir çift söz dudaklarının ucunda misafir. Anladım ki gözlerin katara gözlerime değdi, ellerin öylesine dokundu ellerime, yüreğin yüreğime. Mevsimini şaşırmış bir çiçek misali açtın, sonra rengini kokunu bırakıp kaçtın. Anladım ki sen beni hiç sevmedin. Ömrü kerevinki kadar azdır mutlulukların. Bir umut bitmez dersin, bırakıp gitmez dersin. Kendini kahredersin. Sonra bir bakmışsın yapayalnızsın yine. Yaralı bir kuş misali çırpınır durursun, kudurursun. Ve sonra dilinden beddua düşer. Hay böyle kaderin, böyle talihin, Allah. Şimdi nasılım biliyor musun? Hani çocuklar vardır ya öksüz. Kim okşarsa saçlarını, gözleri dolar, ağlarlar. Kim gülümserse yüzlerine, yalandan olduğunu anlarlar. Hani yüreğine bir acı oturur ya adını bilmediğin. Göçük altındaki çığlığa benzer eşkali. Karaya vurmuş bir sandal kadar kırık ve dökük. Hani dalından düşen bir yaprak olur ya dargın. Hani dört duvar arasında bir mahkum olur ya. Güneşi beklemekten yorgun. Hani bir şiir ürperir ya şairin dilinde can çekişircesine. Hani bir türkü düşer ya mızraptan acıta acıta. Öyleyim işte. Anladım ki her şey bir düştü. Sen gittin, aşk takvimlerden düştü.
1: Duygu adamı Murat İnce.

0: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme.
1: Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair.
0: Dostluk, arkadaşlık, aşk
1: yeniden şekillenir beyninde.
0: Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden. Düşme. Düştün mü ilk önce güvendiklerin vurur sırtından.
1: Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun.
0: Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun. Düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın. İki yüzlü insanları görünce düşme. Düşme. Düşünce sahili olmayan koca bir deniz olur dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılma.

0: yaşamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Adını da hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerden. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi? Bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın düşme. Düşme, düşme, düşme.
1: Ve devam ediyoruz. Perdeyi şöyle bir araladı Zorbe Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim. Babanın yanındaki arkadaşlarına, dostlarına, kardeşlerine selam olsun. Hasan Çelik, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efe Can Kar ağabeylerime selam olsun. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Ergün, Bedo kardeşler, Can Göksüoğlu, Şafak Yiğit, İlhan Koyuncu, Burak Can, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, hepsine selam olsun. Önce şeref, sonra hayat diyor Zorbey Evren Dilmaç. Yol karanca dönen haindir dedi Zorbey Evren Dilmaç. Başta babası Volkan Dilmaç kardeşim olmak üzere Volkan Dilmaç'ın şu an yanında bulunan kardeşlerine, dostlarına Zorbey Evren Dilmaç'tan ağabeylerine armağanıdır Metin Işık Ağla Gözüm.

Zor Bey, Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, hasretle ellerinden öperim dedi. Ve babamın yanındaki arkadaşları, dostları, kardeşlerine selamlarımı iletiyorum. Hasan Çelik, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efe Can Kar ağabeylerime selam olsun dedi. Zor Bey babası Volkan Dilmaç ve arkadaşlarını sevgiyle selamladı. Vay baboyu armağan etti Eyüp Han'dan. Ve devam etmiş, ağabeylerim Batuhan Kuşbudu, Ergün, Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, İlhan Koyuncu, Burakcan, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, selam olsun hepsine. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir dedi Zor Bey, Evren Dilmaç. O kadar doğru ki amcam, önce şeref. Gerçekten önce şeref. Allah kimsenin şerefini düşürmesin. Volkan Dilmaç sana ve dostlarına özellikle geldi. Evladın Zor Bey, Evren Dilmaç'tan. Eyüp Han, vay babo.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.

0: kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.
1: Berkem Meraki, selamünaleyküm Murat abi, ben Berkem Meraki. Öncelikle bizi seven herkese selam olsun. Daha sonra aslan kardeşim Abdullah Koçtürk'e hatırlatmak isterim. Az kaldı abi, yakında beraberiz. Apom az kaldı. Güneş doğacak, selam olsun Abdullah Koçtürk'e, Berkem Meraki'den. Ve aleyküm selam Berkem Meraki. Zor Bey Evren Dilmaç'ın Can Göksu oğlu ağabeyine ve yanındaki dostlarına çok çok selamları var. Zor Bey'den de istekler gelecek birazdan Can Göksu oğluna. Yine şimdi Ahmet Temiz kardeşimden başta Can Göksuoğlu olmak üzere dostlarına çok güzel bir istek var. Mazlum düştüm bir kere. Gelsin bakalım şarkımız, geldi bile. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ahmet Temiz'in mesajı arkadaşlar. Daha önce anons girmiştim, çeyrek geçe gireceğiz diye. 3 dakika gecikmeli girdik. Hakkınızı helal edin. Ahmet Temiz kardeşim. Bütün dostlarını sevgiyle selamlamadan önce Can kardeşim Can Göksuoğlu'na selam olsun dedi. Sıradaki parça benden Can kardeşime ve ondan da yanındaki dostlarına: Recep Aksoy, Erman Altınışık, Tahsin Koçak, Tarık Kocaoğlu, Vahdet Harmancı, Eray Bayar, Yaşar Uçar, Mercan Halıcıoğlu'na gelsin. Mazlumdan düştük bir kere. Ahmet Temiz'in isteği Can kardeşim Can Göksuoğlu'na selam olsun. Sıradaki bu eser Mazlumdan Düştük Bir Kere. Benden Can kardeşime Can Göksuoğlu'na ve ondan da yanındaki dostlarına, kardeşlerine,

Recep Aksoy, Erman Altınışık, Tahsin Koçak, Tarık Kocaoğlu, Vahdet Harmancı, Eray Bayar, Yaşar Uçar, Mercan Halıcıoğlu'na gelsin dedi. Düştük bir kere mazlumdan geliyor. Ahmet Temiz'in isteği yayında. Ahmet Temiz ve arkadaşlarına da selam olsun.

selamın aleyküm bir kere daha ve aleyküm selam Zorbe Evren Dilmaç kardeşimin isteği var. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı sevgilerimi iletir, ellerinden öperim dedi. Ve babamın arkadaşlarına, dostlarına, kardeşlerine, Hasan Çelik'e, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz'a, Alihan Ercan, Yunus İnan,

Efecan Kar ağabeylerime bolca selam olsun diyor. Zor Bey Evren Dilmaç. Yine ağabeylerime yürek dolusu selamlarımı gönderiyorum. Batuhan Kuşbudu, Ergün, Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, İlhan Koyuncu,

insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.

diyor ya sevgili İbrahim Dizlek bu şiirinde. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların düşme. İnanılmaz güzel. Sevgili İbrahim Dizlek'in de yüreğine sağlık. Bu ara dizi filmlerde falan da görüyoruz sevgili Dizlek'i. Açın radyolarınızın sesini iyice. Fena bir eser. Hepimize gelsin. İlle de düşmüş olmanız gerekmez. Bu kederi, bu duyguyu anlamak için. Çok net. Ama yine de tahmin ediyorum aramızda

hayatının bir noktasında sendelemiş kardeşlerim vardır muhakkak. Düşmenin ne demek olduğunu benden bile daha iyi bilen can kardeşlerim vardır. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Zor Bey Evren Dilmaç'ın isteği, İbrahim Dizlek, Düşme. Başta babası Volkan Dilmaç'a hasretle ellerinden öperek sevgisiyle saygısıyla armağanıdır. Ve babası Volkan Dilmaç'ın yanındaki kardeşleri, dostlarına, o ağabeylerine, Hasan Çelik'e, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efe Can Kar ağabeylerime selam olsun. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Ergün, Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, İlhan Koyuncu, Burakcan, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, selam olsun hepsine. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir dedi Zor Bey Evren Dilmaç ve İbrahim Dizlek'ten bu güzel, muhteşem çalışmayı başta babası Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına, kendi ağabeylerine, kardeşlerine, biz dinleyen canlara armağan etti. Zor Bey Evren Dilmaç'a ve dostlarına ve dahası babası Volkan Dilmaç kardeşime çok selam olsun.

0: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme.
1: Oy oy.
0: Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk
2: yeniden şekillenir beyninde. Düşme.
0: Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden. Düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun. Düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığına.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını

geleceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.

Selamünaleyküm, ben Kamil Şeker. Kötü günler geçirmeden iyi günler göremezsin. Ağabeylerim Ahmet Oğuzcan, Aras, Sefa, Kürşat, Yaman, Mesut Özcan, Onur, Murat Akın, Çetin, Fırat Karayazı, Mert Ataman, Kadir Duman, Cavit Şahin, kardeşlerim Baver Demir, Yasin Yağız, Rasim Duman, Hazar Oğlakçı, Feyyaz Sadıç, Samet Can Yalçın, Fırat Yalçın, Taylan Dede, Yavuz, Yılmaz, Bilal Koymaz, Yasin Akay, Cihan Tekke, Bilal Çelik, Gürbüz Demir, Yusuf Çelebi, Ozan Oban, Ahmet Kaan Sungur ve ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, ben Baber Demir. Biz abilere kardeşlik sırasında hiçbir zaman sınıfta kalmadık. Abilerim Kamil Çeker, İdris Yıldız, Bilal Arda, Muhammed Cankaya, Kadir Duman, Rasim Duman, kardeşlerim Bedirhan Borç Bakan, Muhammed Kadir Karabulut, Yasin Yağız, Mikail Dağlı, Gürkan Kasap ve Tezcan Üzer kardeşlerime selam olsun. Hepsini çok seviyorum mesajı geldi Baber Demir'den de. Ve Mervan Demir'den abisi Baber Demir'e ve yol arkadaşı, can yoldaşı Mikail Dağlı'ya, Aslan Müşosu'na, Selda Bağcan, Lecan'e armağan olsun Mervan Demir'den. Abisi Baber Demir'e ve yol arkadaşı, can yoldaşı Mikail Dağlı, Aslan Müşosu'na, Selda Bağcan ile Can'e armağan olsun.

Efendim gece devam ediyor. Selamünaleyküm, ben Zeki Altındal. Dostlarım Barış Kurt, Sedat Özdemir, Serhat Kılıç, Arda Ayyıldız, Ferhat Karakaya, Mert Ali Gürbüz, Ali Okumuş, Ferdi Kartal, Orkun Karacaoğlan ve de ismini sayamadım tüm dostlarıma sıradaki şarkılar armağan olsun dedi Zeki Altındal. Dostları Barış Kurt, Sedat Özdemir, Serhat Kılıç, Arda Ayyıldız, Ferhat Karakaya, Mert Ali Gürbüz, Ali Okumuş, Ferdi Kartal, Orkun Karacaoğlan ve ismini sayamadım tüm dostlarıma sıradaki güzel şarkılar armağan olsun dedi Zeki Altındal. Gözlerinden öperim amcam. Serdar yazar, zor günlerimiz elbet bitecek. Aslan dostlarım benim, can kardeşlerim Berat Hakbilen, Efecan Çankal, Serkan Sarsılmaz, Emir Bulut, Hasan Şahin'e selam olsun. Az kaldı, az mesajı geldi. Ferdi Ünal'dan evladı Nihatcan Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a ve yeğeni Yaşarcan Ünal'a bolca selam. Yine Barış Ünal'a dayısı Recep Masatlı'dan çok da selam var. Hasretle gözlerinden öptüğünü söylüyor Recep Masatlı. Ve yine Recep Masatlı Tarık Parlak kardeşine selamlarını gönderiyor. Tarık Parlak'a Recep Masatlı'nın çok selamları var. Bilenler biliyor, bilmeyenlere bir kere daha hatırlatalım. Dayıların dayısı benim öpöz dayım. En büyük yeğeni benim. Kuzenlerin içerisinde en büyük olan benim. Dayımlar, annemler, 8 kardeşler. Dedemin en büyük torunu benim. Recep Masatlı gibi bir adamın yeğeni olmanın da gururunu, şerefini, onurunu çocukluğumdan beri omuzlarımda taşırım. Böyle bir adamın yeğeni olup çünkü dayımın gölgesi bile ağır. Ben dahil olmak üzere bütün yeğenleri adapta dururuz. Ve örnek aldığımız inanılmaz mükemmel bir şahsiyettir Recep Masatlı. Bilenler biliyor ama yeri gelmişken de benim de dayım, veda iftarımız, ellerinden öperim aslan dayım benim. Ayçin Kader, benden canım eşime blok 3 kayıp kalp, dinledim mi bilmiyorum, inşallah içinde sıkıntılı bir söz yoktur abim. Biliyorsunuz istediğiniz şarkılar Türkçe olmalı, rap şarkılar çalmıyoruz aslında. Yine argo sözcüklerden oluşmamalı, yasaklı sözcükler olmamalı, Türkçe olmalı, ideolojik ve siyasi şarkılar olmamalı. Ayçin Kader'in isteği, benden canım eşime blok 3 kayıp kalp armağan olsun dedi Ayçin Kader kardeşimin isteği, benden canım eşime blok 3 kayıp kalp.

Halil İbrahim Koçtaş'tan dostlarına. Halil İbrahim Koçtaş'tan dostlarına. Eyüpan Ne İştir şarkısı. Dikenli Sülo Ağa, Emrullah Yağcı, Oğuzhan Kaya, Ruby Sertkaya, Yakup Çoban, Sadocan, Yusuf Kırmızıtaş, Batuhan Mızrak ve Mesut Kolcu'ya gelsin. Halil İbrahim Koçtaş'tan dostlarına. Eyüpan'dan Ne İştir şarkısı. Dikenli Sülo Ağa, Emrullah Yağcı, Oğuzhan Kaya, Ruby Sertkaya, Yakup Çoban, Sadocan, Yusuf Kırmızıtaş, Batuhan Mızrak ve Mesut Kolcu'ya geldi. Aç radyonun sesini. Halil İbrahim Koçtaş'ın dostlarına. Armağandır. Eyüpan Ne İştir.

Geceyi yavaş yavaş bağlıyoruz artık arkadaşlar. Ya merak ettim, dur. Neredeydi? Altta çalsın bakalım. Fon yerine bu çalsın. Mahzun Kırmızı Gül. Mahzun Kırmızı Gül. Doğru, o Mahzun. Benim için üzülmeyi söylemiş Ali Tekin Türen'in eseri. Funda Arar yorumundan sonra ben çok beğenmedim ama başka yani sanatçılarımızın söylediğini. Mahzun da güzel okumuştur tahmin ediyorum. Gelsin bakalım. Biz de sohbetimizle bağlayalım. Geceyi son 7-8 dakikamız var. Biraz da hayatın başka bir tarafından bakalım. İnsan neden yıllar geçse de bazı şeyleri unutamıyor? Neden bir yabancının söylediği sıradan bir söz aklından çıkıp giderken bir dostun söylediği tek bir cümle ömrü boyunca içinde kalabiliyor? Mahzun, bir dur kurban olayım. Mahzun'a çıkış vereceğiz arkadaşlar, öyle yapalım. Belki de mesele söylenen sözün kendisi değil, o sözü söyleyen insana ne kadar inandığımızdır. Çünkü insan herkesten aynı yarayı almıyor. Bazen en derin izleri kalbinde en güvenli yere koyduğu insanlar bırakıyor. İşte hayatın çelişkisi de burada başlıyor dostlarım. Bizi hayata bağlayan şey yine bir başka insanın sevgisi olabiliyor. Bizi hayattan soğutan şey yine bazen o sevgiye duyduğumuz güvenin yıkılması oluyor. Peki bütün bunlardan sonra ne yapacağız? Kimseye güvenmeyecek miyiz? Kalbimizin kapılarını kapatıp kendi içimize mi çekileceğiz? Hayır. Çünkü bir insanın bize yaşattığı hayal kırıklığı dünyadaki bütün insanların aynı olduğu anlamına gelmez. Bir dostun vefasızlığı dostluğun değersiz olduğunu göstermez. Bir insanın verdiği sözü tutmaması sözün kıymetini ortadan kaldırmaz. Bir insanın kötülüğü yüzünden kendi iyiliğimizden vazgeçmek onun hatasının bedelini kendimize ödetmektir. Felsefenin bize düşündürdüğü sorulardan biri de budur. Başımıza gelenler mi bizi biz yapar, yoksa başımıza gelenlere verdiğimiz karşılık mı? Elbette yaşadıklarımız bizi değiştirir arkadaşlar. Bazen daha temkinli, bazen daha sessiz, bazen de daha güçlü hale getirir. Ama her kırgınlığın bizi merhametsizleştirmesine izin vermek zorunda değiliz. İnsan yaşadığı acıdan bir ders çıkarabilir ama o acının kendisine dönüşmek zorunda değildir. Bir zamanlar kendisini yaralayan biri yüzünden başkasını yaralamayı öğrenebilir. Bir zamanlar yalnız bırakıldığı için bugün zor durumda olan bir insanın yanında durabilir. İşte o zaman geçmiş yalnızca bir yara olmaktan çıkar, insanın başkasını daha iyi anlayabilmesine vesile olur. Belki de gerçek olgunluk herkesi hayatımızda tutmak değildir. Kiminle yürüyeceğimizi, kiminle aramıza mesafe koyacağımızı bilirken kalbimizin içindeki insanlığı da koruyabilmektir. Çünkü her gidene kapıyı yeniden açmak zorunda değiliz. Ama her gidenin ardından kalbimizi taşlaştırmak zorunda da değiliz. Bazen insan birini affederek geçmişin yükünü hafifletir. Bazen de yeniden aynı acıyı yaşamamak için uzak durarak kendisini korur.

de hayatın içinde vardır. Önemli olan kararlarımızı intikamın değil, aklın ve vicdanın rehberliğinde verebilmektir arkadaşlar. Ve belki bu gecenin sonunda kendimize şu soruyu bırakmalıyız. Bunca yaşanmışlıktan sonra içimizde hangi insanı büyütüyoruz? Bizi kıranlara benzeyen birini mi, yoksa kırılmış olmasına rağmen başkasının kalbini incitmemeyi seçen birine mi? Hangisi? Çünkü zaman herkesi yaşlandırır dostlarım, ama herkesi olgunlaştırmaz. Olgunlaşmak yılların geçmesiyle değil, yaşadıklarımızın bize ne öğrettiğiyle ilgilidir. Tabii kişi ne alırsa, biraz da o var yani. Onca şey yaşıyor, yine de bir şey hani almıyor. Dilerim geçmişimizin acılarını inkar etmeden, efendim, geleceğimizin güzelliklerine de kapımızı kapatmayalım ve bir gün geriye baktığımızda yaşadıklarımızın bizi yalnızca yormadığını, daha anlayışlı, daha adil ve daha merhametli bir insana dönüştürdüğünü görebilelim. Sevgili dostlar, bu gece dostluğu, vefayı, kırgınlıkları ve zamanın bize öğrettiklerini konuştuk vakit darlığında. Anladık ki insanın gerçek değeri yalnızca yanımızdayken söyledikleriyle değil, yokluğumuzda da koruduğu hatırımızla ölçülür. Hayatımızdan insanlar geçecek. Bazıları bize güzel hatıralar bırakacak. Bazıları da unutmakta zorlandığımız yaralar. Ama ne olursa olsun başkalarının yanlışları yüzünden kendi iyiliğimizden vazgeçmeyelim, olur mu? Dost bildiğimiz insanlara vefalı olalım. Verdiğimiz sözleri unutmayalım ve bir gün birinin adı geçtiğinde yüzünde tebessüm oluşturabilecek kadar güzel izler bırakalım. Çünkü günün sonunda geriye ne kadar yaşadığımızdan çok nasıl yaşadığımız ve insanların kalbine nasıl hatırlandığımız kalacak. Dilerim yokluğumuzda güzel anılalım, varlığımızda güven verelim. Kimsenin kalbinde kapanmayan bir yara değil, iyilikle hatırlanan bir iz bırakalım. Bu gecelik bizden bu kadar. Ay ay, gel Mahsun, gel. Doğru ol Mahsun. Gönlünüzden sevgi, ömrünüzden umut eksik olmasın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son kontroller, bir aksaklık yok çok şükür. Yarın akşam yine 19'da kentin en özel istasyonunda bu frekansta buluşmak dileklerimle. Yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.